şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Evet sevgili arkadaşlar, hepinize selam olsun ve günün yayın konu başlığı. Notlarıma baktım, bayağı uzunca zamandır işlememişim ve çok ayıp etmişim. Çünkü her bu konuyu konuştuğumuzda başkası adına utandığımız bir sürü olay dinliyoruz. Bugünün yayın konu başlığı: yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağımı. Ay, o kadar utanıyorum ki hatırladıkça hala, yani inanılmaz rezil oldum Doğancan diye anlatabileceğiniz rezil oluş hikayeleri bugünün

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Ayşe yazmış, diyor ki Hollanda'ya gelin gitmiştim. Orada dil kursuna başlamıştım ilk günüm. Orada her ülkeden gelen yabancılar var. Öğretmen sınıfa girdi. Ben de öğretmen gelince ayağa kalktım. Bir baktım bir saf ben. Çok utandım. Hemen oturdum. Yer yarasa da yerinde mi ne güzel dedim. Evet, orada öyle değilmiş. Tabii artık yetişkinlerin olduğu bir şey orası, dil kursu. Sen şey ilkokuldaki gibi o alışkanlığı devam ettirdin ha? Ve çiçek de olsaydın Ayşe. Kadroya alındığım haftadan itibaren mobbing nedir öğrendiğim harfi harfine üstüne üstlük zorbalanıyorum diye İzmir'den Serpil yazmış. Serpil, sen bizim Serpil abla. Tekvandocu Serpil sen misin?

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kral'dan canlı yayında en iyiler.
1: Harun ben, nasılsın?
2: Teşekkürler Harun, seni sormalı. Nereden, yolda mısın şu anda?
1: Yoldayım, ışıkta olduğum için aracı sağa çekmeyi bekliyorum. Tamam, ne yapacağımı biliyorum, merak etme.
2: Yok, sesin fena değil, tamam, carlamayacağım. Merak, sen de merak etme, ne iş yapıyorsun?
1: Ben öğretmenim, Mersin'deyim. Ya geçenlerde yine bağlanmıştım, aslında hikayeyi seviyorum. Bu rezil oluş hikayesiyle alakalı bir anım var, birkaç defa da anlatmak istiyordum.
2: O zaman tam zamanı.
1: 15-20 gün önceydi bağlandım ama yine de bir arayayım dedim.
2: Tamam.
1: Bağlandım.
2: Hadi siftahımızı atalım. Son bir ay içinde arayanlar aramasın diye bir kuralımız var. Onu da hatırlatmış olalım diyor. Ve gelelim mevzumuza. Ne geldi başımıza?
1: Aynen öyle. Bir gün bir öğrencimiz vardı. Babası bıraktı. Hocam dedi, babaannesi alacak dedi. Biz de tamam dedik. Hani babaannesinin alacağına koşullandık. Ondan sonra işte bir kadın geldi.
2: Aslında annesi, sen onu nenesi sandın.
1: İşte hani o dönemde de anneyi hiç biz görmedik. Son işte bir hanımefendi geldi. Çocuğu olduğu için tabii o dönemde anneyle hiç karşılaşmamış. Hep baba ilgileniyordu. İşte hanımefendi geldi. Dedi ben işte çocuğumuzun ismini de hatırlamıyorum. Onu alacağım dedi. Ben de siz babaannesiydiniz galiba dedim. Hani kadıncağız da doğum yapmış. Biraz hani kilo almış. Adamdan biraz daha yaşta büyük görünüyor. Yok dedi, ben annesiyim dedi. Tabii o an ne yapacağımızı şaşırdık.
2: Tatsız.
1: Diyecek hiçbir şey bulamadım.
2: Sonra ne diyeceksin?
1: Arkamı dönüp gittim, halkla ilişkileri yönlendirdim. Yani yapacak bir şey yok. Bu da daha işte geçen hafta oldu bu olay.
2: Halkla ilişkileri yönlendirdiğine göre burası özel okul.
1: Evet. Evet, aynen.
2: Ondan yani sonra, tatsız
1: böyle
2: olmuş.
1: Bir, tabii o günden beri çalışan personel arkadaşlarım, hocam o nasıl bir şeydi, o nasıl bombaydı, kadına yapılabilecek en kötü şeyi yaptı.
2: Ama adam öyle demiş, dolayısıyla hani, ama yine de gerçi o bilgi olmasa tamam. Hani o gerçekten münasebetsiz olmuş ama adam demiş ki babaannesi alacak, o yüzden sen
1: ya
2: artık...
1: Biz ona çok çok koşullandık, öyle hani normalde de sorulmaz yani.
2: Üzülmüştür. Neyse
1: çocuğun,
2: ama...
1: Çocuğun neyi oluyorsun?
2: Kocası düşünsün, o demiş nenesi gelecek diye, yani boş ver hoca.
1: Çok taze bir rezil oluş.
2: Ben de benzerini ben de anlatmıştım yayında, parkta bir çocuk gördüm. Ha dedesi çok tatlıymış ya bu dedim. Ben babasıyım dedi ama adam bayağı 70 yaşındaydı. Şimdi 70 yaşına gelmiş adamın 6-7 yaşında çocuğu varsa ben ona babası mıdır diye sorgulamam. Benimki çok yersiz. O biraz şey yapmış artık yani. Sen de bu saatten sonra neyin peşindesin yani?
1: Ama öyle, öyle oldu.
2: Yapacak bir şey yok. Biraz böyle temkinli olmakta fayda var.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Denizli'den arıyorum Özden.
1: Çok kötü geliyor ses, telefonu kulağa alalım. Hoparlörle konuşuyorsun çinke.
2: Aslında tamam.
1: Kız bir düğmeye basacaksın.
2: Evet. Günaydın.
1: Özlem değil mi?
2: Evet.
1: Ne iş yaparsın Özlem?
2: Tekstilde çalışıyorum.
1: Tekstil, kolay gelsin. Denizli'nin en meşhur şeyi neydi?
2: Tekstil, yani horoz ama horoz. Tekstilleri çok.
1: Evet, tekstili zaten tabii ki ama horoz. Madem öyle, evet. O zaman şimdi bir horoz gibi ötüyoruz. Hazır mısın Özlem?
2: Yok, ben yapamam.
1: Uyandırma servisi gibi düşün. Sen de bir dene. Bir dene nasıl olacak? Bir dene ya.
2: Yok.
1: Kız yapamam, ne olacak? Ben... Ölümü gör.
2: Ay, estağfurullah, Allah korusun.
1: Tamam, bir ürü yalandan yap ya.
2: Olmadı.
1: Peki, rezilliğimizi anlatıyoruz. Buyursunlar, ne geldi başına?
2: Umarım uzun bir dille anlatabilirim ama.
1: Aha.
2: Ben ilk genç kız olduğum dönemde regile olduğunda annem yani çok detaylı bir anlatamadı bana. Sadece korkmamam gerektiğini söyledi falan. Sonra o gün bizim bir komşumuz vardı, ev almıştı kendisine. Onun evine hayırlı olsuna gittik. Hep birlikte komşularla.
1: Koltuğu da beyaz.
2: Hayır. Sonra ben evinin bahçesindeydi lavabo. Sürekli benden 2-3 yaş büyük bir kız arkadaşım vardı. Onunla birlikte dışarı çıkıyordu. O da bana hayırdır, hasta mısın falan dedi. Ben de ona durumu izah ettim. O da bana kendince akıl verdi dedi. O dedi hani öyle hissiyat verir. Sen rahat ol dedi. Önlem aldın mı dedi. Aldım dedim ben. Sonra sen rahat...
1: Ama daha önce olmadı değil mi?
2: Hayır ikisi. Sen rahat ol dedi. O dedi hani nasıl işte. Hani idrarınız gelmiş gibi yani çişiniz gelmiş gibi.
1: Tamam geç oraları dedi. Geçti artık. Sonra ben de... Neticesinde ne oldu bu hikayenin?
2: Yani lavaboya gitmeniz gerekmediğini söyledi bana. Ve ben de gerçekten bu sefer normal gitmem gereken bir durumu karıştırıp sonra o şekilde... Misafirliği sonlandırmıştık.
1: Battı her yer.
2: Yani.
1: Anladım.
2: Öyle bir şey olmuştu yani.
1: Evet.
2: Anlatayım dedim.
1: Ya ama çocukmuşsun ama sen de sonuçta bilmiyormuşsun. Yapacak bir şey yok yani. En azından ilk tecrübeyle sana bir ders olmuş. En azından neyi nasıl yapman ya da yapmaman gerektiğini anlamışsın herhalde.
2: Aynen.
1: Evet, peki.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: İlk ofiste işe başladığım dönem faks çekmem istendi. Formu karşı firmaya göndereceğim. Müdür tarif etti böyle böyle yapacaksın diye. Ben de yaptım. Faks tarandı. Alttan kağıt. Geri çıkınca bizim makine bozuk galiba gitmedi. Yani bunu servise gönderelim. Kağıt geri geldi bana deyince herkes bana çok fena bakmıştı. 14 yıl geçti ama hatırladıkça hala gülüyorum demiş. Sen o makineye sokacaksın ve o kağıt o makinenin kablosundan karşı tarafa mı gidecek diye kabul et.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Ara ara konuştuğumuz ve her konuştuğumuzda anam ne kadar cins insan varmış ya dedirten o başlığımız. Bu sabahın yayın konu başlığı. Başkalarına garip gelen, başkalarına enteresan gelen ama sizin yıllardır yani ne olmuş ki yani. Evet tamam benim böyle bir alışkanlığım var. Kime ne kime ne dediğiniz o enteresan alışkanlıklarımız bugünün yayın konu başlığı. Uyduruyorum. Yemek yemeden önce şunu yaparım. Evden çıkmadan önce şunu yaparım. Yatmadan önce benim şöyle bir ritüelim vardır falan filan gibi. Yani şimdi düşününce böyle aklınıza belki bir şey gelmeyecek ama her birimizin işte artık böyle belki çocukluktan itibaren normalleştirdiği ya da bunu bir rutin haline getirdiği ama başka bir insan hani gördüğünde aa sen niye öyle yapıyorsun falan dediğinde aa ben böyle bir yemeğim. Yani böyle geçiştirdiğiniz az çok farkında olduğunuz ama bunu doğrudan belki itiraf da etmediğiniz o alışkanlıklar bugünün yayın konu başlığı. Yayına doğrudan bağlanmasanız bile hani bir kendinizi bir sorgulayın bakalım. Yani bende garip ne var acaba? Benim garip bir alışkanlığım ne ola ki acaba diye bir düşünelim. Bugünün yayın konu başlığı başkalarına garip gelen, enteresan gelen huylarımız, alışkanlıklarımız.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kafadan canlı yayında en iyiler.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Emir ben.
2: Anlamadım.
1: Emir.
2: Emir. Ha, hoş geldin. Evet, nereden arıyorsun?
1: Sakarya'dan arıyorum.
2: Ne iş yaparsın?
1: Bir otomotiv sektöründe garanti sorumlusuyum, öyle söyleyeyim.
2: Anladım. Kolay gelsin. Nedir acaba senin enteresan alışkanlığın?
1: Benim enteresan alışkanlığım, daha doğrusu 11 aydan beri var. 11 aylık bir oğlum var. Beraber böyle vakit geçirmeyi, kanguruya takıp gezmeyi, yürümeyi çok seviyoruz.
2: Ne güzel.
1: Özellikle hani eşim de çok yorulduğu zaman bunlara ben daha çok dikkat ediyorum açıkçası. Özellikle böyle onunla, kanguruyla gezerken değişik değişik şeyler yapabiliyoruz. Mesela geçen skuterlara falan bindik. Bu kiralanan skuterlar var ya.
2: Ay çok tehlikeli ama ya.
1: Ya ama ne yapalım, amcasında da motosiklet var.
2: Ama olur mu Emir, Allah muhafaza bir taş takılsa falan kucağında, daha bir yaşını doldurmamış çocuk.
1: O yüzden yeni atılmış asfaltlarda gidiyoruz. Belediyemiz çalışıyor.
2: Ne? Yeni düzgün yollarda gidiyorsun. Olsun evet. Canım, bir şey olur, bir şey olur. Boşver, sen de macera arama be. Güzelmiş, ne güzel. Ve artık şey oldu değil mi sen de? İlk çocuğun bu anladığım kadarıyla.
1: Evet, ilk çocuğum.
2: Ondan öncesiyle alakalı hayatını böyle sorguladığın bir dönemdesin diye tahmin ediyorum.
1: Ya sorgulamıyorum. Aslında
2: daha doğrusu o geldikten sonra hayatının daha da anlamlandığı bir dönem başladı herhalde sende.
1: Ya hem öyle hem de ondan öncesini hatırlamıyorum yani. Biz nasıl eğleniyormuşuz, nasıl gülüyormuşuz veya evimizdeki neşe neymiş diye bazen eşimle böyle karşılıklı sohbet edip gülüyoruz ama hatırlamıyorum.
2: Ama o biraz ucu açık, atıyorum yani. Çocuğun adı ne?
1: Alp.
2: Alp, mesela Alp gelmeden önce biz seninle nasıl gülüyormuşuz, eğleniyormuşuz, ben senin neyinle vakit geçiriyormuşum falan. Hayır, bu böyle şey olur.
1: Ya çok sevmişiz yani. Standart ve basit. Yani yaptığımız şeyler sürekli standarda dönmüş ama o var şimdi hayatımızda.
2: Maşallah. Daha nice güzel anılarınız olsun. Böyle güzel güzel yılları paylaşın. Ama çocuk kucağında da binme o skutura. Teşekkürler.
1: Yok ya, motosiklete falan da biniyoruz. Problem olmuyor.
2: Al işte bela.

0: Kral canlı yayında en iyiler.
1: Her akşam yatarken yastık yüzünü mutlaka değiştiririm diyen Alperen. Ne güzel hijyendir. Benim aklıma gelmedi de arkadaşımın felaket bir huyu var. Çoraplarını çıkartır çıkartmaz çocuklar duymasındaki Haluk gibi çoraplarını koklar bir de diyor. Bize Çernobil gibi geliyor, ona da lavanta bahçeleri gibi galiba diyen Fatih. O çorap koklama huyu genelde erkeklerde var galiba, değil mi? Benim yok ama arkadaşım zeytini çekirdeğiyle yiyor. Zeytin çekirdekli yenir mi ya demiş Halil İbrahim. Vücudunu şaşırtmak istiyor anladığım kadarıyla. Olabilir. Yenmez tabii haliyle.

Aragaz. Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Deniz, ben Yasemin.
1: Hoş geldin. Sağ ol Yasemin. Nasılsın? Daha iyi olduğumuz günler vardı be Yasemin.
2: Hepimizin öyle ya.
1: Evet, ama bugünümüze de şükür. Allah gördüğümüzden geri bırakmasın diyelim. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: İnşallah. Ben daha önce de birçok kez bağlandım da. Atanamayan coğrafya öğretmeni, ev hanımı, yeni iş kurmaya çalışan bir güzellik uzmanı.
1: Hadi bakalım. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Nedir acaba enteresan alışkanlığımız? Başkalarının garipsediği ne var?
2: Ben 3 tane yastıkla yatıyorum bazen.
1: 3 yastık. 3'ü de kafanın altında mı yoksa?
2: Hayır. Birisi kafamın altında, birisi kafamın üstünde, birisi de kol ve bacaklarımın arasında. Eski tip böyle annelerimizin uzun yastıkları vardır ya, çeyizlik.
1: Şey derler ona, o köylerde genelde o tek uzun yastıktan mı bahsediyorsun?
2: Evet evet, aynen ondan.
1: Baba
2: ona
1: film
2: da sarılırım.
1: Evet.
2: Öyle 3 yastıkla yatarım.
1: Ben de son yıllarda bu arada böyle bacak arama alıyorum bir yastık. Yoksa uyuyamıyorum niye? Böyle sanki o iki ayağım üst üste denk geldiği zaman kemikler yatarken beni rahatsız edecekmiş gibi. Çok zayıfım da.
2: Evet.
1: Yok kız, dana gibiyim, 90 kilo oldum. Evet, alışkanlık işte. Bu ama evet. garip bir alışkanlık değil ki 3 yastıkla yatmak. Ne şimdi, kaç yaşında kadın? Bunu söylemeyi mi aradın?
2: Ama birçok kişi misafirliğe gittiğimde ya pardon bir yastık daha isteyebilir miyim diyor. Tamam, getiriyor. Ya bir tane daha alabilir miyim? Üçüncüyü ne yapacaksın?
1: Kız sen her Allah'ın günü bir yerden birinin evinde mi kalıyorsun
2: kocan
1: sanki?
2: Kocan ne oluyor? Zamanı duruyor diyorlar ondan sonra bana.
1: Kocanı bacağının arasına uzatamayacaksın haliyle gece.
2: Yani bir 90 adamı uzatamayacağım. 1.55'lik boyumla.
1: Evet.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Herkese merhaba. Bugün Karnaval Kudüs'te konuğumuz Besti.
2: Let's go.
1: Gönderme varmış gibi ki şarkıda.
2: Evet, herkes öyle şey oldu. Yani tamam, o da olur. İsterseniz yani öyle de anlaşılabilir. Bir hadi gönlü kalmasın kimsenin. Göndermiş olayım birine yani, hiç fark etme.
1: Ben bir gönderme olarak paylaşabilirim bu arada, yani ben de isterdim.
2: Tabii, yani istediğinize gönderebilirsiniz.
1: Instagram kanalını çok aktif kullanıyorsun. Hatta Besties ismi. Orada da dedin ki şarkı çıkarıyorum, hatta şarkılar çıkarıyorum dedin. Daha önce de 40 tane şarkım var benim kenarda dediğini de biliyoruz. Evet. Peki bu şarkıları biz ne zaman duyacağız? Ve Karnaval Kulisi özel minik bir spoiler alabilir miyiz?
2: Yani şimdi şöyle... tabii ki bu 40, yaklaşık 40 şarkının hepsini bir anda duymamızın imkanı yok. Çünkü hepsi böyle janr olarak da birbirlerinden çok farklılar. Yani belki hepsini benden bile duymayız, bunu bilemeyiz yani. Hani belki işte daha benden daha iyi taşıyacak insanlar vardır o şarkıları ve belki onlara veririz yani, hiç fark etmez. Ama hani böyle o elimizdeki şarkıların ben hala da yazmaya devam ediyorum ve orası gittikçe yani böyle çoğalmaya devam ediyor hala.
0: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
4: Vay vay vay vay vay vay.
5: Hayatı bırakma. Yeşilay.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Reklam.
3: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. Eğer

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: lazım.
1: Reklam.
2: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi ücretsiz.

0: saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen müzik listesi Süper 20 için geri sayım başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai, haftanın en hit şarkılarıyla karşınızdayım. Geri sayımın açılışında son dönemin genç ve dikkat çeken isimlerinden biri var. Poezi. Son teklisi Başımda Belalarla Süper 20'ye 20 numaradan giriş yapıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl?

Seni bir araya getiren liste. Süper 20'yi dinliyorsunuz. Arabesk vokali günümüzün trap ve elektropop altyapılarıyla birleştirerek dijital dinlenme rekorlarını alt üst eden Semih Cenk var sırada. Sanatçının vokallerindeki o hüzünlü ve baskın tonla öne çıkan şarkısı.

sadece pop müziğin içinde tanımlamak yerine farklı türlerden, geleneksel ezgilerden ve elektronik seslerden beslenen, kendine özgü bir müzik dünyası kuran Mabel Matiz var şimdi sırada. Şarkısı Umrum Dışı'yla bu hafta 17 numarada yolculuğuna devam ediyor.

Mutlu hafta sonları Süper FM'de Süper 20 geri sayım yolculuğu farklı tarzlarla devam ediyor. Pop sahnemizin stil ikonu ve cesur hitlerin mimarı Gülşen var sırada. Tempolu altyapısı ve özgürlükçü mesajlar içeren güçlü sözleriyle radyomuzda en çok çalınan şarkılardan biri olan İtaat Yok bu hafta 16 numarada Süper 20.

Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden şarkılar Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Son dönemde sadece dijital başarıyla değil, yoğun konser programı ve sahnedeki enerjisiyle de öne çıkan genç isimlerden biri var sırada. Blok 3. Ama bu sefer yalnız değil, ona bu çalışmasında Poizi eşlik ediyor. İki ismin vokallerini bir araya getiren şarkı Çok Güzel Gülüyorsun bu hafta 15 numarada.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun bu keyifli saatlerinde Süper FM'de Süper 20 geri sayımı hız kesmeden devam ediyor. Sahne performanslarındaki yüksek enerjisi ve hüzünlü pop hitleriyle tanınan Berkay mikrofonda. Canlı enstrümanların ağırlıkta olduğu zengin orkestra düzenlemesi ve sözleriyle dikkat çeken Nankördük sizlerin isteğiyle bu hafta 14 numara

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun ritmini belirleyen Süper 20 listesiyle karşınızdayız. Şimdi Süper 20'de diğer şarkılardan ayrılan projelerden biri geliyor. Yapay zeka teknolojisini müzikal bir duyguyla birleştiren projeler kulvarında yeni bir dönemi başlatan Mehmet Acıoğlu imzalı çalışma sahnede. Dijital mecralarda kısa sürede viral olan ve yüksek dinlenme sayılarına ulaşan ihtiyacım var. Bu hafta Süper 20'nin 13. basamağı.

0: Bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en özel sesler Süper 20'de buluşmaya devam ediyor. Sırada güçlü vokaliyle özellikle geleneksel Türk müziği altyapısından gelen yorumunu modern müzikle buluşturmasıyla öne çıkan Elif Buse Doğan var. Dinamik vokal icrası ve etkileyici klip görseliyle sevilen şarkısı Yangın Yeri ilk onun hemen eşiğinde 12 numarada Süper.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20'de artık ilk 10'un hemen kıyısındayız. Kendi şarkılarını yazan, güçlü vokali ve özellikle konser performanslarıyla yıllardır Türkçe pop'un en istikrarlı isimlerinden biri olan Tan Taşçı bizlerle. Son şarkısı Gidişat'la pop altyapısına roman ve Balkan müziklerinden gelen hareketli ezgileri ekleyerek farklı bir renk yakaladı. Bu hareketli şarkı Süper 20'de bu hafta 11 numarada yoluna devam ediyor.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam,

Hafta sonunun ritmi yükseliyor ve Süper 20'de artık ilk ondayız. Güçlü vokali, yüksek enerjili sahne performansları ve son yıllarda peş peşe yayınladığı hitlerle Türkçe pop'un öne çıkan kadın seslerinden Derya Uluğ var sırada. Yaza yakışan hareketli şarkısı Şımarık'la Süper 20'de ilk onun kapısını 10 numaradan açıyor. Sorması.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 o

hafta sonunun ritmini belirleyen Süper 20 listesiyle karşınızdayız. Türk sanat müziği ve popun efsane ismi Sibel Can'la rap sahnesinin güçlü kalemi APO'yu buluşturan Kıyamam'la müzik ziyafetini sürdüreceğiz. İkili bu hafta Süper 20'nin 9.

Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Bu güzel hafta sonunda Süper FM'de en özel şarkılar Süper 20 ile güne eşlik ediyor. Türkçe hip hop'u küresel platformlara taşıyan ve özgün sözleriyle buluşturan Ezhel sahnede. Taptaze çalışması Bana Ne Bu Sevdalar'dan bu hafta 8.

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de bu güzel günde en iddialı şarkılar Süper 20 çatısı altında buluşuyor. Bir müzik yarışmasında başarılı performanslarının ardından seçilen ve 7 kişilik kadrosuyla kurulan Türkiye'nin taptaze boy bandı Crush sahnede. Vokal uyumu, hareketli altyapısı ve sahne performansına uygun yapısıyla dikkat çeken ilk çalışmaları ise grubun kendi adını taşıyor. Crush bu hafta Süper 20'de 7 numaraya kadar.

yükselmeye devam ediyor. Son dönemin en çok konuşulan genç kadın gruplarından Manifest. Yalnızca sahnedeki performanslarıyla değil, kısa sürede oluşturduğu repertuarıyla da dikkat çekiyor. 2000'ler

Türkiye'nin en popüler müzik listesi Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk 5 dünyasına adım atıyoruz. Yapay zeka teknolojisini derin bir şarkı sözü duygusuyla buluşturan Mebrure mikrofonda. Sosyal medyadaki duygusal video içeriklerinin fon müziği haline gelen ve çokça dinlenen şarkısı Değilim bu hafta

Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Mutlu hafta sonları herkese. Süper FM'de, Süper 20'de zirveye artık sadece birkaç adım kaldı. Sahne duruşu ve güçlü vokaliyle pop'un en önemli isimlerinden Hadise var sırada. Listede muazzam bir tırmanış gerçekleştirerek adını Süper 20'nin merkezine yazdıran Hadise, akılda kalan nakaratı ve yaz enerjisiyle en çok eşlik edilen şarkılardan biri.

Anadolu melodilerini modern elektronik altyapılarla buluşturan projeler arasında kendisine özgü bir alan oluştururken, Beni Alın bu remix versiyonunda da farklı bir müzikal kimlik ortaya

Süper frekansında hafta sonunun en iddialı şarkıları Süper 20'de buluşuyor. Zirvenin hemen öncesindeyiz. Türk pop müziğinin zamansız süperstarı Ajda Pekkan'la alternatif sahnenin iddialı grubu Manifest'i aynı stüdyoda buluşturan tarihi işbirliği var sırada. Çıktığı günden bu yana listemizin üst sırasından inmeyen ve kuşakları birleştiren dev ortaklık Hileli bir basamak gerileyerek zirveden çekildi ve bu hafta iki numarada yeniden liderlik takibini sürdürüyor. Karın.

0: Süper FM'de Süper 20'nin zirvesine ulaştık. Birazdan bir numarayı dinleyeceğiz ama öncesinde geride kalan ilk 10 şarkıyı bir hatırlayalım.
1: 10 numara.

Süper FM'de Türkiye'nin en çok dinlenen müzik listesi Süper 20'nin tam zirvesindeyiz. Haftanın bir numarasını açıklama vakti geldi. Bu hafta zirvede muazzam bir tırmanış zaferi var. Sokağın dürüst dilini şarkılarına yansıtarak başarısını katlayan Blok 3, haftalardır üst sıraları zorladığı çalışmasıyla nihayet liderlik koltuğunun sahibi oldu. Haftanın en büyüğüyle sizlere veda ediyoruz. Blok 3 ve Sebebi Yar. Ben Bahri Fedai, eşlik eden herkese teşekkürler. Haftaya yepyeni bir listeyle aynı saatte buluşacağız.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Payteer'dan işletmelere büyük rahatlık. Payteer Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Payteer.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkı dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. Açılış şarkımız Serdar Ortaç'tan geliyor. Sözü ve bestesi kendisinin, aranjörlüğünü ise Batu Çaldıran'ın yaptığı yeni şarkı. Serdar Ortaç, Canavarlar şarkısıyla Pusula başlıyor. Hoş geldin.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birbirinden özel sanatçılardan özel mesajlar var. Onlardan bir tanesine geldi sıra Burcu Güneş. Şarkıdan önce bakalım Burcu neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Burcu Güneş. Yeni şarkım Ben Yanmam sizlerle buluştu an itibariyle. Sözü Yiğit Seferoğlu, Yasemin Koç. Bestesi ve aranjesi yine sevgili Yiğit Seferoğlu'na ait. Geçen yaz almıştım kataloğuma ve sizlerle buluşmak için bir senedir prodüksiyon aşamasındaydık. Şimdi Ben Yanmam Pusula'da, umarım sever, dinler, beğenirsiniz.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra kalabalık bir ekibe geldi. Kimlerden bahsediyorum? Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan ve Teoman. Birlikte çalıştıkları şarkı İki Yabancı şimdi Pusula'da. Ya.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine bir sesli mesaja daha geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Umur Doma. Yeni şarkısı Uyku Yok'la Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Umur neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Umur Doma. Yeni şarkım Uyku Yok'la karşınızdayım bugün. Uyku Yok, sözü müziği bana, düzenlemesi ben ve Niko Belli'ye ait bir şarkı. Tamamlaması yaklaşık 2 ay sürdü, ancak yazması 1 gece diyebilirim. Başıma bir olay geldi ve açıkçası 1 hafta kadar falan uyuyamadım. Ve bu günlerden bir tanesinde, gecelerden bir tanesinde de bu şarkıyı kaleme aldım. Olduğu gibi hislerimi aktarmaya çalıştım şarkıda. Şu anda bu şarkıyı, Uyku Yok'u, Apple Müzik Pusula listesinden dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde yine bir ortak şarkıya daha geldi sıra. Gülden ve Bahadır Tatlıöz. Yeni şarkıları Başlarım O Derdine şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Aslı Demirer'e geldi. Uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Durur Bütün Dünya şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Aslı neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Aslı Demirer. Sizlere yeni şarkım Durur Bütün Dünya'dan bahsetmek istiyorum. 2 yıllık bir aranın ardından tekrar dinleyicimle bir şarkı buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Şarkının sözü ve müziği bana ait. Düzenlemesi Gürsel Çelik, Derin Bayhan ve Ahmet Kalabay imzalı. Güzel bir kadro. Herkes kendinden bir şey kattı ve dolayısıyla ortaya güzel bir sinerji çıktı. Şarkının görsel konseptiyle de bunu taçlandırmak istedik. Sevgili Emre Cinemre yaratıcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. Farklı bir masalsı bir dünya yarattık görsel olarak da. O yüzden çok çok daha mutluyum. Umuyorum dinleyicim de benim kadar sever ve heyecanlanır. Şarkı artık onlara emanet. Yepyeni şarkım Durur Bütün Dünya şimdi Pusula listesinde.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR. Yerinde, yerinde dur,
1: o seni bulur ya, biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun? Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Mela Bedel'e geldi. Yıllar önce Serdar Ortaç'tan dinlemiştik. Şimdi ise kendine özgü yorumuyla yorumladı. Mela Bedel, Bilsem Ki şarkısıyla şimdi Pusula'da.
2: Merhaba, ben Mela Bedel. Sevgili Serdar Ortaç'ın aynı adlı albümünde yer alan Bilsem Ki şarkısını yeniden yorumladım. Bu şarkının bende çok özel bir yeri var. Çocukluğumdan beri dinlediğim ve çok sevdiğim bu eseri kendi dünyamdan geçirerek naçizane yeniden söyledim. Umarım gönlünüze sağ salim ulaşır. Bilsem Ki şimdi Pusula listesinde. İyi dinlemeler.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Yıllar önce Serdar Ortaç'tan dinlediğimiz Bilsem Ki Melep Edel yorumladı. Şimdi ise yine yıllar önce Bora Duran'ın söylediği şarkı şimdi Sancak söyledi. Sancak insan şarkısıyla şimdi Pusula'da.
2: Elin

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Pusula devam ediyor. Şimdi sırada Aura ekibi var. Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkılarını çıkartmışlardı. Hız kesmeden bir yenisini daha ekliyorlar. Aura, Pes şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra Mert Nadir'e geldi. Yeni şarkısı içi pahaladığım şimdi Pusula'da.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Pusula devam ediyor. Yavaş yavaş da Pusula'nın sonuna geliyoruz. Şimdi sırada Mine Ayman var. Yeni şarkısı Tamam Tamam Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Mine neler söylemiş.
3: Merhaba, ben Mine Ayman. Tamam Tamam adlı yepyeni şarkım yayında. Daha önce cover şarkılar yapmıştım ama şimdi yepyeni bir şarkıyı dinleyicilerimle buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şarkının sözleri Adile Demirci'ye, bestesi ise Mahir Bora Kayıhan'a ait. Usta aranjör Mustafa Araboğlu ve Milli B şarkının düzenlemesini birlikte yaptılar ve mix masteringini de yaptılar. Şarkım afrobeat ve reggaeton tarzında oldu. Tam bir yaz enerjisi taşıyor ama bir yandan da çok da duygusal sözlere sahip. Farklı bir şarkıyla yeniden dinleyicilerimle 8. şarkıda buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şarkının klibi de yayında, Radne Aydın tarafından çekildi. Tamam Tamam, Mine Ayman, sizlerle.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde sıra geldi Pelin Suade'ye. Yeni şarkısı Bir Şarkı Tuttum Sana Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Pelin neler söylemiş.
2: Selam, ben Pelin Suade. Sözü müziği Denizcan Kutlu'ya ait, düzenlemesi Ozan Gülek tarafından yapılan yepyeni şarkım Bir Şarkı Tuttum Sana şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Sizlere Radikal ekibinin yeni şarkısıyla veda ediyorum. Radikal, Korkmam Ben şarkısıyla Pusula'da olacak. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Reklam.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.